0: Matematikten de kalır. Al bir tane.
1: Ten four.
2: Ne yapmam gerekiyor? Ne kalır? Ten.
1: Ten four. Headquarters, line 161.
2: Good.
1: I wasn't able to get that Arizona temp tag to return.